0: wunderschöne Musik.
1: Gözlerin silah gülüşüm kurşun, seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim yok kuruşum, sen ıslandın son yağmurdu.
2: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını, kimselere sormuyorlar.